Anlaşıldı mı? Aç belgeyi. Ya da mı geç gitti yalnız mı? Fırın kanalı.

Michigan'da. Ben Michigan'dan mıyım? Adım Bob Derengi. Rahat. Niye? Rahat. Cese, cese. Rahat değil rahat değil. Orada yemeyelim abi. Yük kalmış evde. Ne demek?

hani direkt attım bu çene. Sonra şimdi mega lapsed. Aynı şekilde mi yaptı satılmaya? Cenk. Ama dedi sunum gelen bu kere vazmeye

yakın bulacağım. Sonra şimdi bir megawatt. Onun için de merak ettim ve cevap. Thank you.

Ne birlikte yapıyorum yani. Sonra düşündüm ki megahertz var. Git şu an ne kadar bir saat olmayı çeyim. Sonra düşündüm ki böyle bir numara değil bir an. Ne olsun. Sonra git şu an ne kadar bir saat olmayı çeyim. Sonra düşündüm ki böyle bir saat olmayı çeyim. Sonra düşündüm ki böyle bir saat olmayı çeyim.

kardeşimle bir megawatt'ta rahat sürmeyi ek. Altı saatime C. Sebefinle böyle bu emanetler göre. Namaskar. Rahat sürmeyi mi? Cevap et, belaket sürenge, ağzınızı ele

Şimdi araçların belli tarafını bulacağım. Sonra şimdi megawatt. Araç sürmeyi ve C. Düğü tapsın enge. Benim kanalım bu arada. Avaz sonunu yiyorum. Arkaya

İyi malum gün günü değil. Öyleyse kese aklı çoğu canlı yolla. Tarık ön ki yani kese. Yılmıyla da yani çağrı çıkıyor resmen. Kese hazır o ile de problemleri mi var? Gitti bak senin gelin bir adım benzinli. Sabah çağır. Bıcağın mıydı? Şimdi